0: got meşhumor dibêjin. O vakidin Yunus yekenif sandiye. Bis bisok dibêjin, taysok dibêjin. Vakidin bir kok heye o şefçira dibêjin. Bine rev nav gelek hoşe. Lebele agreşeve evji tam li bamel herima me daha te gotin. Agreşeve. Kefa mı gelek jvin avirate mesela?
1: Agreşe yani jibu keska agreşeve.
0: Bele. İja a je boveya em usad bejin tam je em bejin lete yani ha brange khoe be awqa khoe hem birqa ke de merva
1: edi maçı bejin tu khode ke awqa gutun yani lazım e hiç tajbi gutun yani çıqa zaman em devleman da em jmi ji de hasin seki acib yani her devre ki şu para tıştaki bejin de bir emji belki ev belki dışbevi جیرا دو بیش نیدا کس که حس بی بکی نزامیده بلکه جی اب نبا یعنی دسته که وسا
0: و نه و بجیلیت دی یعنی خوشکه
1: حس بی یه پیش کی مازن نه ابتدا از دو بیش
0: چون که هم دبرقه هم آگری و هم دنگی و هر چی و هی یعنی

0: Em li piroskim ku peşiya te heşyar bie U diya spır şaşmam hertim hewl didam ku wiş xew şiyar bikim Stranên gelerî yên li pey ve ji bo malbata terete kurdiye gotiye bila were Wey saata te xweş u saata ev birayê te yên ku îdî heşyar bie Tika hela jê bipirse hela bêje Gelo hikmeta wê çi ye ti çawa peşiya min şiyar bî Dinî devê tiştekî gelekî Ece belki derken, belki tu şaş bi, belki ez şaş bim U te bersiv e sant, tijma rajib beje
1: Ez fikir dikim Ronia Roje ya
0: Nevsa?
1: Bersiv
0: De heri davi mikrofonu datani, yani navi çi ye? Hapalor datani bergoye ve ancak usa heşiyardım
1: Evet, sahi ya Ka am gudariya denge keji biken?
2: Roj baş, çawan baş, merhaba wa Ez disa gudari wa mana qirar nif saateke ez gudar bikim Saya wada az war dinerim kurdi ji birkiriye am ji ciye dinen am tin tirki deng dikine az dinerim xoş şore dikine ya kelima kurdi dene bir emin adime ve yeme bare vajdi da gurdi Saya wada az zamani xob isanet de bir amine az strane rezeş xorot xozum ser çava
1: Oy ser çava ser sara am ji pır kef xoşum bivye kire am hüdarin ku sohbet u mahabbet ame devam bike em behavra kif hoş bin ka em denge kedin jibe behizin

eksavej derati. Ece dengi kesi mesela Bhutan ye Cunemerke van dere ama dema ku daxil ve mirud bece eksavej her ciyeki digire paşi te guhemiro. Rastî jî yani her ciyeki xelkî ve taybet, taybetiyim fahem.

şareki o tahtayki dike. Ya acib ev insana çı dike hema hedi hedi be sumbatay zimbara de ev dike. Vi tahtayı hedi hedi jukhara çı dike, çı dike, nakış dike li yani ser hamda xo neko mesela tu beji na mesela acela vi heye eve yeni hat iştekili derhana. Mesela be mehek ete de bini ev tahtaya hama roj be roj hama piçek piçek piçek nerimtir bu ya çe bu ya peşti yek dün mehantı de bini şiklek bi xwara girti yani vek heykeleki vek tişteki yani carna çi beji mesela tişteki buçuk çeydik ya mesela şikle masiye gidi çeydik ya şikle hespeki fileki çi bu zanım.

Ev gotinên Erdoğan'ın ser serdana Şam'ı hatun rojevi. Nihat gotun gerseri komar hara serdana Suriye, evi dve heya manu de tevkariyeke xurt bide peywendiyen her du velata. Peymana parasına hevpar Amerika dinabera Türkiye, Pakistan, Arabistan, Suudi de hat kirin. Li dünyayı deng veda. Amerika'yı derbare ve peymane de dahuyan yeke balkeşta. Seruk Amerika'yı Trump diyar kırkı, jbo ve peymane pır kef hoş buye. Jbo peymane kot gaveke veyrek green umazine. Katliam, zulm, zordariya li şerida Gazze, şeria Rojava.

Em baş guhdarên hejayron mozê tebaxa 2026 roja çarşemên uçeyên piştî ve saat çaran peşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Kanuna Diroki ket devre u Türkiye be terör gaveke din nezik bu. Nahdor hat nakşere. Jine kuvvet pevajoye

0: Gaheye Sinan, Hakan ve Bemevane me emelisler Türkiye'ye beterol bakıvın. Bele nebiskar Sinan, Hakan, hun bıxer atın.
1: Mala va va va şam bıxır.
0: Mamos da emelisler Türkiye'ye beterol bakıvın. Vaka

Rîçte Juwaliye Entabê Kemal Çeber de agahîstend. Devdîtin Revalî Çeber got emeliyata Meriç baştir bas bûye û sihata wî jî baş e. Numan Qurtulmuş telefonî malbata Meriçî kir û got derbasî be. Wezîrê Dadê Akın Gürlek êrişa menfur Serok Navçe Ozeliye'ye bereye CHP Seydi Ahmet Keleş, parlamentere yeni partiyeye Entabe Melih Meriç da berkeri, Liser Erişe ji Enkere'ye bertek hattayın. Seroke Meclis Numan Kurtulmuş, Erişalı Dijî parlamentere yeni partiye Melih Meriç şermezar kır. Kurtulmuş gohut ji bo erişvere roni kirin ve hata davye bu yere bişopinin. Kurtulmuş, derbare sahata Melih Meriç'te, Juvaliye Entabe Kemal Çeber'de agahistend. Devdidine de Vali Çeber got, ameliyata Meriç baş derbas buye u sahata viji başe. Numan Kurtulmuş, telefoni malbata Meriç çikir u got derbasi be. Vezire Dadi Akın Gürlek, erişa menfur, jisar medyaya civaki şermezar kir. Wezîr Gürlek diyar kir ku ji bo êrişa hemû aliyan ve were ronîkirin û sûcdar li ber edaletê hesab bidin, serdozgeriya komarê ya Entabê lê pirsîndayê dest pê kirin. Gürlek got pêvajoyê ji nêz ve û bi baldarî dişopînin. Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî jî di mesaja xwe de xemgîniya

0: Man.
1: 25 yılda
2: Lideri meli 25 salan da hemu astengiyen li peşya velatı eme rak girin. Lideri mevi esareta gazeyi jir rak
3: Ez peşkeşvan ve Nesrin Kara Yılan, der hüner emeği tekniki ufuktan Akgüneş ve Ercan Yaşar Juan Reji Gelek.
4: Hatın bahev, Veziri Enerji Uçafkaniye Siruşti Alpaslan Bayraktar, di bernameyi de haberda. Bayraktar Gut, Pevajoya Türkiye Beteri Übrati Eke Dirokiye.
2: Türkiye bahsa Türkiye be terörü herima be terör dike. Ev birati yeke diroki ve yeke diye. Emnihal ve deri behişmendiye yeke di ve behevrebune ber be hedefeke giring u herimeke be terör vedmeşin.
4: Sekreteri Giştiy AK Parti Eyüp Kadri İnangut, Demaj Dünyayı denk derneket Serokomar Erdoğan bu denge mazluman.
1: 25 yılda
2: Lideri meli 25 salan da hemu astengiyen li peşya velatı eme rak girin. Lideri mevi esareta cuanin gazeyi jir rak e.
4: Endame dijne ya bilin, aşe ürmendiye ya Tügvayi Bilal Erdoğan ji, behsa feydiye vekfeyi yencbo cuanan kir.
1: Bu topraklara
2: Gerem bu gazin bi hezar salin din li velatı khuadi der kevin, sero komari mel peşya mer riyek vekir. Navi ve jidani set sala Türkiye'ye. Gerem bu gazın ber bi hedefa set sala Türkiye'ye

0: Hin kes le hespansuar dibin, hin kes jî bi zarokên xwe re diçin ba heywanan.
1: Yeşil alanıyla biz
2: ev derciyeki pırxoşe, heşinahi pırre, beri em bi cuana.

le gele gamaru denes ne zalim ezira berindare be besetme me di viro kloze mesere me dal ser şoga khadani be kayde kovi gazere ye ye ilo fikre da u gele mali gündülo gavarjo dedile razı serde va şıxdıma Minhani meride ki hafzala şeğe, kone bine salaha.

ezna mala awe mevani ere gole ez mişare bavi şebabi em semya ale mala varome etime et şa sakin el ayn khasam ala varo jema